Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, evet. Taysa, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı,